0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, yazın en güzel taraflarından bir tanesi de sinemalardı. Evet, sinemalar nasıldı? Klimalı, güzel, büyük ekran. Arkadaşlarla yapılabilecek aktivitelerin başında gelen o olağanüstü şölenin adı sinema. Ve bu yazın gelen filmlerin başında da Spider-Man vardı. Arkadaşlar biliyorsunuz kızlar örümcek gelince görünce delirirler ama Spider-Man filmine koşa koşa gittiler. Spider-Man gelmiş hemen gitmeliyiz, kızlar izlemeliyiz. Bakın Grey filminde bile bu derece bir yoğunluğa rastlamadı kızlar ya. Yani Spider-Man abi, normal örümcekle hiç arası yok. Spider-Man'e bayılan kızlar vardı bu yazın sinemada. Evet, şimdi Spider-Man olmayı düşünen erkekler çıktı bir sürü sağda solda. Yani kızların Spider-Man'e olan ilgisini gören erkekler acaba olabilir miyiz diye bir baktılar yani. Aslında çok da zor değil yani. Spider-Man olmak bence çok zor değil. Yani. Kızlara zaten yürüyorsun, tırmanıyorsun, atlıyorsun, uzaklardan, yakınlardan takip ediyorsun. Kızlar neredeyse onları göreceğim diye binalara falan tırmanma da var erkeklerde. Gizli gizli bakmalar oradan buradan, hatırlamışsındır, bu tarz erkeklerden bıkmışsındır. Spider-Man'e hazırız yani, donanım var üstümüzde. Peki Spider-Man olmak için gerçek anlamda neler olabiliyor? Yani gerçek hayata Spider-Man nedir? Duvarlara tırmanıyorsun, atıyorsun, şehirlerde uçar gibi dolaşıyorsun. Çok havalı değil mi? Bir de bunun günlük tarafı var. En üzüldüğüm taraf ne biliyor musun? Spider-Man borç batağında. Kirasını ödeyemiyor, sürekli problemli, bir yerlerde çalışmak zorunda. Bu nasıl Spider-Man'lik abi? Bir yerden ekstra bir ödenek yok, bir şey yok. Her yere koşuyorsun, devlet ve bir maaşa da bağlı değilsin. Tamam Spider-Man'sin okey, ama yine dikkat ettim filmin başından, bak gör yani borcu var, ay nasıl, ay sonu nasıl getireceğiz? Ev sahibi kovalıyor, şemsiyeyle dövmeye çalışıyor, niye? Adamın geliri yok, çalışıyor. Superman ondan beter, dur Superman'i karıştırmayalım ama sonuçta bu kadar inanılmaz her tarafa sevap bakımından belki iyisindir, herkese yardım ettin, öbür tarafta cennet garanti. Belki ekstrem bir bu yani. Şimdi Spider-Man'de problem günlük hayatta neler olabilir? Mesela işe geç kaldın, herkes taksiye biner. Spider-Man sen taksiye falan binemezsin. Binalar üstünden kestirmeden atlaya atlaya gidiyorsun. Yapacak bir şey yok. Spider-Man'in merak ettiğim ne biliyor musun? Kostüm meselesi. Yani sürekli aynı şeyi giyiyor olması. Sürekli aynı. Başkasını giy abi. Aynı biliyorsun ne olduğunu. Bütünüyle komple kendini kapatmış olduğu bir kostümü var. Abi ben Spider-Man olsam saçları falan yaparım. Efil efil havada rüzgarla ahenkle dans eden. Veya kısa kollu falan yaz ayları için bir şey düşünsene ya. Hayır, hepten komple kendimi kapatacağım. Tek Spider-Man'in havalı şeysi tersten kız arkadaşını öpebiliyor. Yukarıdan asılıyor, kız arkadaşı düz duruyor. Acayip öpüşme zanesi. Bir tek o. Kızların da bayıldığı bu. Ay Spider-Man çok tatlı. Nesi mesela? Neyi tatlı mesela, örnek alabilir miyiz? Yani Spider-Man yapacak bir şey yok. Restoranlara falan gidiyorsun, yemek yemede problemli. Yiyecek çatal bıçakla değil. Bir yerlerden atıp mesela tuzlu bir tuz yok mesela. Direkt kışt, uzaktan alabilirsin. Aa, atıp çekebilirsin. Garson gelmiyor ne yapalım, dur. Kışt, hemen çektin yanına bile. Spider-Man ekstra avantajları. Kızlar dikkat ettim, normal örümcek gördüğü zaman deliriyorlar. Peki Spider-Man'de ne yapıyorlar? Hiçbir şey. Spider-Man'i görünce ay canım bayılıyorum sana falan. Spider-Man'in orijinalinde ya. Gerçek örümcekle hiç araları olmayan kızların Spider-Man'e bayılması ironisi. Bir türlü anlayamadığımız olay. Romantik bir hayat düşünün. Sevgilin beni eve bırakır mısın diyor. Buluşma sonrası manitası. Spider-Man'e nasıl bırakıyor? İp atıyorlar, iple sallanıyorlar tarzanımsı. Spider-Man yüksek binalara çıkıyor, kızallık götürüyor. Evine kadar, balkonuna kadar bırakıyor. Nasıl bıraktığını anlamışsındır. Peki kızlar Spider-Man'i bırakıyor mu acaba? Bir terk edilmiş Spider-Man'i hiç görmedik. Var mıdır? Vardır tabii ki, toksik aşk acısı çeken bir Spider-Man. Ne yapıyordur acaba öyle bir durumda? Şimdi bir de şu var. Spider-Man'de bir dikkatimi çeken şey oldu. Yazın sinemada bol bol görmüşsündür. Spider-Man mahallede de böyle getir götür işlerinde kullanılan bir tip. Markete gidiyorsun, abi ekmek alsana falan diyorlar. Komşu şey diyor, ampulü değiştirsene Spider-Man, lambayı uzakta çıkamadım, sen yapar mısın şekerim diyor, yapıyorsun. Yardımsever, arkadaşlar eve bırak diyor, bir şekilde bırakıyorsun. Millet seni süper kahraman değil de böyle getir götür işleri hizmetler müdürü gibi bakıyor görüyor. Ben öyle fark ettim yani. Tabii sizin gözünüzde Spider-Man bambaşka bir noktadır. O konuda hiç şüphe duymuyorum yani. Şimdi sonunda biri çıkıp şunu diyenler de oluyor bazen. Spider-Man niye maske takıyorsun? Vallahi böyle bütün işleri yapan bir adam olsam herhalde ben de takardım ya. Havası yok çünkü. Ya bence Spider-Man havalı duruyor diye değil. Saklıyor kendini yani. Niye saklıyor biliyor musun? Abi onun da insanlardan uzak durmaya ihtiyacı var. Her yerde Spider-Man gel, kop gel. Spider-Man atla gel. Ne yapıyor? Adam maskeyi bir çıkarıyor, günlük hayata karışıyor. Hop. Aynını Superman de gözlükle yapıyor. Yani gözlüğü bir takıyor. Oh mis, artık bundan sonra Superman falan değilim. Bana ne dünyadan. Bütün süper kahramanların ayrı bir kişiyle ihtiyaç duyması durumu. Erkan, senin süper güçlerin var mı? Yok, aslında hiç yok. Nerede olsun ki ya? Benim süper güçlerimi bilenler, yakın tanıyanlar bilir nelerim olduğuna. DJ Erkan, süper güçlerin olmasa bile moralim ve sizi iyi hissettirme ve arkadaşlık yapma ve premium komedi şovu sunma konusunda çok iyiyim. Arkadaşlar, ben yazın tatildeyken müthiş şarkılar çıktı. Onlardan bir tanesi de Manifest Kızlarının Toz Pembesi. Kızlar biliyorsunuz bu aralar yıkılıyor. Şöyle bir replik oldu, hepimiz hala çözebilmiş değiliz. Sen hangi manifest kızısın? Aa, erkekler kendi aralarında da soruyor. Hangisisin Erkan? Arkadaşlar, hangisi olduğumu bilmiyorum. Çünkü kızlar o kadar hızlı dans ediyor ki kamera açıları o kadar hızlı değişiyor ki ben hangisi olduğuma karar veremez değilim yani. Hiçbirine zoom yapmıyorlar ki, bir tanesine bakarken öbürü geçiyor sahneye. Hangisisin Erkan? Hangisisin derken eskiden şöyle bir şey vardı, tipim durumu. Biliyorsunuz ilişkilerde kızların şöyle bir kriteri çıkmıştı bir ara bizim ergen zamanlarımıza rastlayan. Aa, o benim tipim değil. Ne demek o? Ben kimin tip olduğumu bilmiyorum mesela. Ve genelde hangi manifest kızısınla onun tipi misin ölümüne yarışıyor derken bir manifest şarkısıyla ara veriyoruz hemen.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: En sevgili arkadaşlar, yaz tatilinde bayıla bayıla izlemiş olduğum bir program var. Keşfettim benim için yeni MasterChef. Evet, hastası olan insanlar olduğunu biliyorum. Bazı arkadaşlarım arazi olup ortalardan kaybolduğu zaman nereye gittiklerini artık biliyorum. Akşamları bayıla bayıla baktıkları karpuz eşliğinde yanında soğuk su, buzlu bir şeyler varken muhakkak gözler nerede? Gözler MasterChef'te. Evet, ben de bakmak zorunda kaldım. İlgilendim yani. Daha doğrusu bakmak zorunda değil. Gittiğim yerlerde muhakkak denk geldim yani. Erkan, neler düşünüyorsun MasterChef hakkında? Bakalım neler düşünüyorum. Hemen açıklıyoruz. Şimdi MasterChef'te şimdi mutfağa giriyoruz. Bakalım burası ama normal mutfak değil tabii ki. MasterChef'in mutfağına gireceğiz. O sizin bayıla bayıla bakmış olduğunuz MasterChef. Şimdi evde makarna yaparken biraz tuz atayım dersin. MasterChef'te aynı hareketi yaparsan jüri sana bakar ve sorar. Niye tuz attın? Evet, cevapla bakayım şimdi. Neden tuz kullandın ya? Bu sebebi açıklayacaksın onu. Niçin tuz attın? Buyur şimdi. Herkes de sana bakıyor. Kameralar fokus ve canlı yayındasın. Tuzu açıklar mısın? Tuz deyince aklıma Nusret geldi. Onun da biliyorsun acayip tuz atma şekli. Adam yani dünyaya sadece bununla meşhur oldu, tuz atmasıyla. Tuz atarken gel hareket değil, adam mesut ol, meşhur bir duruma düştü ya. Avrupa'da bazı arkadaşlarıma direkt olarak soruyorum bazen. Nusret tanıyor musun? Tuz atma hareketi yapıyorlar bana ya. Onlar da biliyor. Evet, yarışmacılar tabağı hazırlıyor 10 saniye ve birisi bağırıyor. Şefim yetişmiyor yalnız, benim yemeğim yetişmiyor. 10 saniye kala yapılıyor bunlar. Öbürü, yalnız şefim benim etim çiğ. Ne yapacaktık? Pişirip de mi verecektik sana? Ya bunlar hep böyle serzeniş, ağlarken, bir de kamera bunlara fokusluyor. Bir yandan böyle, bir yandan yaparken bir yandan çıkıyorlar. Şöyle diyorlar. Ya bu sefer inanılmaz bir yemek yapıyorum. Kesin kafadan birinciyimdir ha falan. Anlatıyorlar. İzliyorsun. Direkt kamera sürekli fokus, sürekli değişiyor. Bazen şeflerde, bazen yemek yapanlarda. Acayip heyecan. Aksiyon filmi gibi izliyorsun ya. Asla sıkılmadan bakabilir misin? Bakabiliyorsun işte. MasterChef. Şimdi ben televizyon karşısında bunların bir yerleri eksik falan çıkarken dikkat ettim. Benim de tansiyon sürekli fırlıyor. Abi, favori yarışmacının bir yerlere yetişememesi falan üzmüyor mu seni? Son saniyelerde yetişmiyor ve bir an heyecan yapıyorsun. Bir de bunlar bir anda koşturuyorlar ya. En başta bir şeyler alacaklar böyle. Markete, ucuzluk marketi BİM'e girmiş gibi koşuyorlar ya. Ne alacaklar diye bakıyorsun. Birisi domates alıyor, biber alıyor. Biri başka bir şey alıyor. Onun kafasına göre bir şeyler yapacak. Markette hepsi ücretsiz tabii. Kafalarına göre alıyorlar. Sen aynısını BİM'de yapabilirsin. Hayır. Şimdi jüriye sıra gelirse ne oluyor? Jüri de şöyle. Jüri bir tabağa tadıyor. Yüz ifadesi değişiyor. Ekşiyor adam direkt. Diyorsun ki eyvah eyvah. Bak, jüriye dikkat et. Bazen beğendiği yemeği ufak ufak gömüyor. Adamlara yemek sorunu yok ki. İstediği yemeği bugün ne yaptıralım yarışmacılara? Kuzu buğulama. Tas kebabı da fena değil. Adana nasıl olur? Yaptıralım mı? Bence kokoreçte kombinleyelim hadi. Yarışmacılar için de ne gelirse onu yapmak zorundalar. Adamların canını çekiyoruz, o yapılıyor o hafta. Şöyle güzel bir yumurta ne diyorsunuz rafadan? Üstüne böyle tuz, biber, hadi yaptıralım mı? Yaptıralım. Tek sorun ne biliyor musun? Beni de acayip geren yarışma. Ben zaten bu şefleri açıkçası beğenmedim yani. Onu söylemek zorundayım yani. Tuhaf tuhaf bakıyorlar çünkü. Yani ay canım, gel bakayım benim kucağıma falan tarzı bakışları yok yani. Birisine sordum, şey dedi bana. Yalnız ne diyorsun sen Mehmet Şef? Şşt, sakın ha. Kel bir adam var mesela. O biraz daha sempatik duruyor ama. O biraz iyi gibi. Öbürü bir tane yabancı bir yerden gelmiş olan var. O da bir tuhaf tuhaf konuşuyor. Mehmet Şef çok sert ya. Ya bakarken bir kere yemeği unutursun yani. Ben diyeyim de yani. Söyleyince de şey diyorlar. Aa, ne diyorsun sen o Mehmet Şef? Sakın ha. Sakın Erkan. Aramızdaki bütün muhabbeti bir daha bizde gözden getirttirme. Mehmet Şef'e laf yok. Sen bir tarafa, o bir tarafa. Hatta sen öbür tarafa. O bize doğru gelsin gibi. Şimdi şefin rengi, yüz ifadesi diyecek. Bir anda yarışmacılar da panikliyor. Biz yarışmacı değiliz ama açıkçası biz de panikliyoruz. Ne olacak acaba diyor. Şef yiyor ve şey diyor. İlginç. Tamam, ne ilginç ne? Yapıyor tekrar, ilginç. Yüzün? Yüzüm hala ekşimiş. Düzeltemedik onu, dur. Biraz daha yiyeyim belki. İşte o ilginç kelimesi var ya. Of, aman Allah'ım, geçmiş olsun. İlginç dediyse. Sen yukarı bakıyorsun. Benim yukarıdaki yerim hazır mı? Benim önlüğü bugün verirler mi falan diye. İlginç dedi çünkü. İlginç dediyse ay vay vay. Sen yavaş yavaş bavulu bence topla. Topla yani. Bir de bazı yarışmalar var şey diyor hava atmak için. Şefim ben bu yemeği annemden öğrendim. Acıtasyonlu alttan başka şekilde kıvırma yöntemi. Annemden öğrendim. Ne yapalım, anneni yarışmacı yapsaydık. Annenden öğrendiysen anneni getir yarın. Annen nerede soruyor bu de. Şefler bu kadar da yakın. Annen nerede, annem mi nerede, o nasıl soru ya? Evde şu anda kendisi. Kim 500 milyar ister de biliyorsun karşında yanı başında bir yerinde oluyor ama onda evde. Şef şey diyor, başka ne var? Yarışmacının tabağını anlatması var. Bu tabağı yaparken benim de en sevdiğim yerler oralar. Bu tabağı yaparken biraz sevgi kattım, azıcık da şundan koydum. Üstüne de sos attım, şundan attım, bundan attım. Tabak burada, buyurun yiyin bakın. Üzüldüğüm şey oluyor ya, yarışmacılar gerçekten çok çekiyor, çabalıyorlar ama sonra gelince şeften eli üzgün dönüyorlar ya, bu olmamış falan. Çaketi ya, yerken öyle demiyorsun, yerken iyi gömdün az önce, renk incelttin biraz, yüzü falan ekşittin ama bence yedin yani. Asıl dikkat ettiğim ne biliyor musun, bazı beğendiklerini de göndermiyorlar tabak olarak, aşağı koyuyorlar onu. Şey diyorlar, bu tabak kalsın. Hayır yo, niye kalıyor, ben alayım götürürüm ya tabağımı. Hayır, kalsın. Yalnız şefim kendime yapacakmış gibi, yiyecekmiş gibi hazırlamıştı konuyu. O kalsın. Kalsın dediği de havaya giriyor ha. Demek ki tabak kaldıysa banko birinciyim ben acı gibi. Sonuçta bazen final anı, final meşhur. Bir de finali çok bekletiyorlar. Ya bayağı uzuyor program. 2-3 saat falan gidiyor. Finali en sona tabii haliyle saklıyorlar. Finaldeki en meşhur an. Şefim tamam beğendiniz mi? Şef kaşığı bırakıyor. Derin bir nefes alıyor. Bence yemeğin biraz daha çalışılması lazım diyor. Finalde duyduğun şu. Kaşığı bırakıyor. Yüzünü biraz daha az daha ekşitiyor. Yarışmacı bence anladın olduğunu. Ve şey diyor. Bence birazcık daha çalışman lazım. Neye? Neye? Yemek yaparkenki falan. Bir de bunların hepsi profesyonel usta yemekçiler. Öyle. Mesela ben bazen arkadaşlara soruyorum. MasterChef'ten hiçbir şey öğrendiğiniz oldu mu? Diyorlar ki Erkan ne demek MasterChef ya? Biz ne anlarız oradan ya? Niçin bakıyorsunuz? Bakıyoruz. Hiçbir zaman MasterChef'ten öğrenilmiş bir yemek yemedim. İster misin Erkan? Bence hiç fena durmaz.

Merhaba, ben DJ Erkan. Şu anda yayındayım. Evet sevgili arkadaşlar, beraberliğimiz sunusuyla Erkan'la berabersiniz. 13. sezon yepyeni versiyonda yeniden beraberiz. Benim asla anlamadığım ve hala da anlamayacağım, bu kadar zamandır da bir türlü çözemediğim mevzu ne biliyor musunuz? Bu çok aşırı derecede 1 milyon dolarlık falan pahalı saat takan adamların tribi ne? Akıllı saate diye lafım yok. Ben de bir Apple meraklısıyım, okey. Ya gerçi ben Apple'ın saatini de takmıyorum. Niçin takayım ki? Apple telefonum bana yapıyor gerekeni. Ama bazıları saat çok seviyor. Saat seviyorum Erkan. Saatten bakmaya bayılıyorum. Tamam bak, okey, saatten bak, tamam. Yani sonuçta o da yine dijital bir şey. Onu anlayabilirim yani. Ama şu büyük yerden kalkmayan saatler ne abi? Bir de çok pahalı. Neden abi? Niye? Yani saatin biliyorsun eskiden, hadi okey de şu anda yani saati bul diye, gör diye her yerde bir şey var ya. Sokaklarda bile yani birine bile sorabilirsin. Yani saati öğrenmek artık o kadar zor değil yani. Tahmin bile edersin. Telefon da elinde. Telefonu olanlarda saat olması yine benim için birazcık yine garipsediğim bir şey. Ya şimdi bu adamların bir de saatleri çok pahalı. Yani milyon dolarlık saatler var. 5 milyon dolar falan diyor adam. Bildiğin saat yani. Bu neyin 5 milyon dolar abi? Ne yapıyor diyorum ekstradan? Saati söylüyor diyor, gösteriyor. Tamam anlıyorum da yani başka ne yapıyor? Hani o saat sende diye dersin ki mesela, bu saati bir çıkarıyorum, bütün kızlar hop düşüyor. Nereye düşüyorlar? Herhalde yere filandır bayılıp. Şimdi gelelim bu kolunda servet taşıyan abilere. Şimdi bazı adamlar saat takmıyor arkadaşlar. Resmen bileğinde bir yatırım taşıyorlar ya. Bir de bunu soruyorsun, şey diyor. Saatin ne kadar? 500 bin euro diyor. Ney? 500 bin euro mu? Yani sen 500 bin euroyu yani vere vere yani saate mi verdin abi? Hiç mi yani bir şey gelmedi aklına? Uçak alırsın o paraya be. Uçak alırım ama aynı havayı vermez ama. Havada geçiyorsun, havadasın. O havada olmaktan daha havalı ne olabilir ki? Saatin tadı başka. Böyle saat meraklıları var ya. Şimdi saate bakıyorsun, vay be çok şık diyorsun ve fiyatını bir öğreniyorsun. Vay vay vay, tamam dur söyleme, dur aman kalbim diyorsun, aman abi dur. Saati söylemene gerek yok. Ben anlayacağım, anladım. Şimdi açıkçası o saati göstermek için yapılan hareketlere ne diyecek? O saat varsa o saat görünür yani. Hiç kimse o saati cebine takmaz. Eskiden benim dedemin cep saati vardı. Cebinde durdu, zincirli falan. Ben onun zincirine meraklıydım. Derdim ya ne havalı ya. Bazen saati sorarlardı. Dedeciğim saat kaç? Bir çıkarırdı cebinden zincirini. Bakardı kapaklıydı, görürdü, geri kordu. Ona bile okeyim. O zamanlar saatlik bir şey yok yani. Dede ne yapsın? Nereden bulsun saati? Okey. Dede bilse gelecekte böyle şeyler çıkacağını saat de almazdı bence. Yani. Şimdi kolunda saat taşıyan adama saat kaç diyorsun, kolun önce bir kaldırıyor. Vay vay vay vay, o ne kol abi, o ne kalkan şey öyle. O ne abi öyle ya? Önce kaldırıyor. Bir, ondan sonra bir koluna dönüyor. Saati çeviriyor meviriyor. Arkaya kaçmış diyor. Düzeltiyor. Saat de bak arkaya niye kaçar? Utanıyor abi. Bazen saat ters deniyor ya, saat diyor ki beni karıştırma ya, bırak beni, arkaya kaçacağım ben. Kendini göstermiyor adam. Çok pahalı çünkü. Şimdi kahve içmeye gidiyorsun bazen, garson direkt gelir gelmez siparişi saata soruyor. Çünkü niye? Masadaki en değerli o çünkü. Çünkü eğik konuşan garsona dikkat ettim, bir baktım aha gözler saatte. Abi bize baksana, göz göz ilişki kursana ya. Yo, masada en değerliniz bu. Saatle haberleşeceğiz biz. Akıllı ya bunlar. İstedikleri gibi kafadan öyle. Apple'ın saati biliyorsun okey. O da çok pahalı bu arada. Apple'ın en son çıkmış olan falan. O öyle böyle değil yani. Aşırı fiyatlar. Neyse. En komiği de şu. Saatin içinde 38 tane özellik var. Bazı bir de sayıyor. Dur. Böyle şöyle diyenleri de oldu. Bir tanesini durdurdum. Bu akıllı saat değil. Normal saat. Bu kronik saatler. Normal dijital analog. Seiko falan olur ya, o tarz. Sordum, dedim bir dakika ya, bu saatin ne özelliği var? Bir saydı ki bana, aman Allah'ım dibim düştü. Şöyle dedi bak, bu saatin içinde kronometre var, takvim var, ayın evreleri var, aşağı iniyorsun, dalış yapabiliyorsun, işte 1 milyon bilmem piksel dibe inebilirsin, boğulmazsın, o neler neler. Saate bak, diyorsun ki yani bunların hangi birini kullanıyorsun ya? Ya hiçbirini kullanmıyorum, saate bakıyorum bir tek. Ama saatte var kronometre mi? Kim abi saatindeki minnacık ekranla ufacık kronometresini kullanır ki? Diyor ki takvimi gösteriyor. Gerek yok. Görüyorsun takvimi her yerden. Ya bugün şimdi aman Allah'ım takvim ayın kaçıydı bugün? Dur. İyi ki saatim var, öğrendim ya. Bu mu yani?
dalış saati var böyle. İniyorsun atıyorum 5000 feet aşağıya. İniyor musun? Hayır. Sudan korkuyoruz abi. Ne bir 5000'i kafayı suya sokup çıkarmaktan aciziz ya. Kardeşim o saate o kadar para verdiysen bence bunu söyleme. Niye biliyor musun? Başka şeyler düşünürler senin için ya. Saati takıyorsun karizma yapacağım, fiyatı duyunca o karizma yere. Diyor ki buna bu parayı veren adamdan ne olur ya. Asla bunu anlamıyorum. Yani bu kadar aşırı derecede yüksek şekilde saat takmak ve bundan bir şey beklemek bence hiç normal değil arkadaşlar. Onu yapacağıma giderim bir Hadise konserini en önden izlerim. Neden Erkan en önden? Abi Hadise önden izlenesi yani. Bak dikkat et, bizim konsercilerimiz artık teker teker, gerçi onları bu ara topluyorlar ama bence bunların konserleri de efsane yani. Şarkıyı giyimiyle kombinleyen sanatçıların başında bence Hadise geliyor ve bizim programımıza da yakışır yani.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Hey sevgili arkadaşlar, dinleyen herkese tekrar hoş geldiniz. Sonsuz teşekkürler. Arkadaşlar, bir şey unuttuğumu fark ettim geçen. Arkadaşlar, ben yazı yazmayı unutmuşum ya. Nasıl Erkan? Bildiğin normal yazı. Kalemle. Evet, bir yere imza atmam gerekti. Geçen kalem verdiler imza at diye. Vallahi gerçekten yazamadım yani. Abi ne zamanlar, kalemi ne zaman gördüm veya en son ne zaman yazdım onu bile hatırlamıyorum. 25 senedir kalem falan gördüm de yok yani. Vallahi diyorum ya, inanmayacaksın ama ben imzayı bile dijital atıyorum direkt. Bizim radyoda bütün sistem zaten dijital üzerinden. İmzamız da dijital kopya. Bazen diyor Erkan Bey, şuraya imza atar mısın? Hemen kopyasından imzayı buluyorum, üstüne tık yapıştırıyorum, attım bile gitti. Yani mail üstünden falan her şey. Geçen gerçekten nasıl oldu bilmiyorum da kalem tutuştu. Erkan Bey şuraya imzalar mısınız falan dediler. Dedim tabii, verdiler kalemi. Aa, okuma yazarlığı bilmeyen adam gibi oldum. Dedim parmak basabiliyor muyuz? Ne parmağı, ne diyorsunuz falan dediler, öyle kaldık yani. Gerçekten yazamadım. Vallahi bu şaka değil ama ya, böyle biraz karalar gibi oldum dediler. İmzanızı falan atar mısınız? Erkan Bey dalga geçmeyin. Radyo şovunda değilsiniz. Atın imzayı, bak arkada bekleyenler var falan dediler. Ya nereye, banka çağırdı yani. Banka dediler Erkan Bey 35 senedir bilgileriniz tazelenmemiş. Gelin bir imzaları falan bir bakalım da siz o musunuz onu anlayalım falan dediler. Gittim Spark Asya, benim banka. Kağıtları falan çıkardı, önüme koydular. Dedi buralar buralar imzalayın. Bir baktım, ah kalem, bu ne? Bu ne? Ne? Bununla mı yapacağım dedim. Evet. Yeminle belki var ya 25 sene falandır yani kalem falan gördüm yok. Hep klavyeden falan yaptığımız için yani. İmzamı da bu arada hatırlamıyorum ben. İmzayı atacaktım, dediler Erkan Bey lütfen kendi imzanızı atın. Kendi imzam mı? Benim imzam nasıl oluyordu ki? Kağıtlardan bulundu, bana imzam gösterildi. Bu dediler senin imzan. Onu bile atamıyorum. Oynadım falan, böyle çizdim dediler. Bir başka kağıtta bir iki şurada köşede deneyin. Ondan sonra gelin. Vallahi o duruma düştüm ya. Peki ben bir tek ben miyim bu? Ben zannetmiyorum. Bence tamamımız böyleyiz şu an ha. En son ne zaman bir şey yazdın ya, hatırlıyor musun? Eskiden ne oluyordu bakalım. Eskiden insan cebinde kalem falan olurdu ve şimdi ne var cebimizde? Telefon. Kimin cebinde kalem var be? Bazıları havalı diye üstüne de takardı kalemi, mürekkepli falan. Kaç kere benim onun ağzı açıldı da gömlek falan mahvoldu. O da ayrı ekstra yani. Şimdi kalem falan takılırdı orasına burasına. Şimdi neredeyiz biliyor musun? Klavyedeyiz abi. Klavyede ne oluyor? İyiyim, ne haber canım, nasılsın, ne yapıyorsun, çalışıyorum, sen iyi falan. Bu tarzda kafa işleri. Genelde bazen yazmaya da üşenenler var. Simille falan atıyor. Hayatım ne haber diyorsun, hemen bir pat diye bir tuhaf bir simille geliyor. Bakıyorsun bu ne? Bu nedir bu falan. İşim var da aceleden idare et. Şimdi artık yazmayı da bıraktım millet. Similleyle salla git gibi. Şimdi elimize kalem veriliyor ki, verildi benim geçenlerde. O zaman sistem çöktü bende. Kalem verildi ve bunu yaz dediler. Dedim bu ne? İmzanızı unuttuysanız adınızı yazsanız da olur. Adımı da yazamadım ki. Vallahi diyorum şu an bana şaka yapmak isteyen biri yanıma gelsin denesin, yazamam. Unuttum abi. Eski zaman, eski ilkokul öğretmenim, hayattan bilmiyorum da beni duysa bana demişti bir ara zaten, Erkan sen var ya sen. Gelecek hayatta düşme önüme demişti. Dövecekti yakalarsa. Okulda da yazamazdım pek. Erkan bu kadar başarılı bir insan olarak yakışıyor mu sana? Yakışıyor abi, ne bileyim yani. Şimdi uzun zamandır yazmayanlar, bir tek ben araştırdım yalnız bunu. Benim eşe dostu arkadaşlara, sağ sol radyodakilere falan sordum. Kimsenin yazamadığını gördüm. Sade ben değilmişim yani. Bir soğuğu yapamıyor şu anda. Nerede kalem lazım oluyor ki? Nerede kalemi en son ne yazdın? Ne yazdın ki en son? Eskiden mektup yazardık ve defalarca, saatlerce 3'er 5'er sayfa mektup. Bir de ben okul sınavlarımda falan biraz şeydim. Bilirsin ya, o sınavda falan millet şey yapar. Yani sınav bir başlar, bir şeydir. Öğretmenim benim anlatacağım çok şey var. Bir ekstra kağıt verebilir misiniz? Bunun havası başka. Öğretmen şey derdi, Erkan kağıt kadar yaz. Şey derdim, öğretmenim benim yazacaklarım detaylı. Yazma detaylı işte, uğraştırma bizi. Sana sorulduğu kadarını ver. Hayır, ekstra açıklamak istiyorum. Ver bir kağıt daha ver. Yani bunu A4 bir tane daha. O zamanlar iyiymişim. Şimdi değil A4. Küçük dolaba yapıştırılan sarı kağıtlara kadar yazamıyorum. Düşün, oraya geldik yani. Şimdi millet bu arada ne durumda biliyor musun? Eskiden 3 sayfa 4 sayfa mektup yazanlar şimdi WhatsApp'tan minnacık yazı yazmaya da üşeniyor klavyeden. Onu da demek zorundayız yani. Tam kalemi unutmuş olabilirim de eş dost klavyedeki

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Sie hören die Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg auf 107,5 MHz. www.radiofabrik.at.
2: Evet sevgili arkadaşlar, bu aralar benim ilgilenmiş olduğum bir trip var. O da ne biliyor musun? Biri tarafından engel yemek. Engellendiniz mi hiç? Ben engellendim bu aralar. Erkan, seni de engelleyecek birisi. Evet, oluyor. Şaşırdınız mı? Evet, olabiliyor. Neden olmasın ki? Yani aslında engel şöyle bir şey. Bakın, engele ufak bir ayar çekelim. Biri seni engellemesi seni sevmiyorum demek değil. Seni çok seviyorum, sensiz duramıyorum'un değişik versiyonu. Ben sana söyleyeyim bak, engel yediysen eğer şöyle düşünme. Aa, engel yedim, beni attı hayatından, ne kadar kötü dersiz biriyim. Hayır. Engellemek şu: Erkan, sana karşı ilgisiz duramıyorum, kendimi tutamıyorum, atlayacağım sana ha. Atlamamak için engelleyeceğim, idare et beni gibi. En son ne zaman engellendin Erkan? Belki bir 15 sene olmuştur. Çünkü benim sosyal medyamda engelleyecek biri yok yani. Benim sosyal medyam herkes benimle anlaşmalı insanlarla dolu. 100 kişiyiz. Aramızdan birisi kayboldu sadece. Onu arıyoruz şu an. 99'a indik. Varsa talip olan Instagram'a gelebilir. Alır mısın Erkan? Yo. Büyük bir mülakattan geçmen gerekiyor ve uzun süre, bir en az 10 sene orada durmayı garantilemelisin. Başka türlü öyle Erkan'a yol geçenlerini falan değil ya. Benim listem çok özel bir liste. Ama engel olayını da detaylandırmak isterim. Nasıl mesela? Şimdi biri seni engellediği zaman üzülüyorsun büyük ihtimalle. Üzülme. Ben sana üzülmemen gerektiğini anlatacağım. Şimdi biri seni engellerse artık o kişi senin hayatından otomatikman çıktı. Artık seni yoramayacak, seni darlayamayacak, seni boğazlayamayacak. Hiçbir şey yapamayacak. Üstüne bir de kendi gitti, canıma comcom. Sen de uğraşmadın, kendi kendine yaptı. Oh, daha ne olacak ya, fıstıklı ceviz. Şimdi engellemenin en güzel tarafı ne biliyor musun? Gece canı sıkın olduğunda sana artık yazamayacak. Seni gece arayamayacak. Seni bunaltamayacak, kendi gitti. Biri seni engellerse artık onun kötü fotoğraflarını beğenmek zorunda değilsin. Onunla ilgilenmek zorunda değilsin. Onu çekmek zorunda değilsin. Engelledi. Oh, süper. Engellenince artık sana gelip beni neden aramıyorsun tribi atamayacak. Ya yazdıklarını göremeyecek. Senin şu anda ne yaptığını da bilemeyecek. Arkadaşlar, fıstıklı ceviz gibi bir şey yani. Çok bence lezzetli bir şey bu. Biri tarafından engellenmek. Seni engellediği zaman ne oluyor? Sen mesela gezmeye çıkıyorsun, kem gözlerden uzaksın. Bazen doink diye bir yere çarparsın ve birinin bana gözü değdi. O engelleyip de giden işte o. Artık rahatsız. Engellemek bence bedava terapi. Terapi. Neden terapi? Çünkü biri seni engellediği zaman onun toksik sıkıntıları da gidiyor. Kendi kendine iyilik yapıyor sana. Hayatından otomatik gidiyor. Bence ne yapmalısın biliyor musun? Birbirlerimizi engellettirelim. Bak, sen engellesen aynı tadı vermez. Biri engellerse tatlı. Bunu duyunca şey yapma. Benim listede çok kabarık. 4-5 engel yapayım. Sakın ha. Sakın, sen değil. Yaptırt. Mesela böyle falcı kadınlara gidip şey de. Ya atıyorum, Fatma teyze bana yardım et de şunlar beni engellesin. Engel büyüsü yap. Onlar seni ama. Sen onları değil, unutma, bu ayrıyı karıştırma. Şimdi biri seni engellerse ona karşı artık yalan söylemek zorunda değilsin. Biliyorsun bu aralar yalan söylüyoruz. Nasıl, biri sana nasılsın dediği zaman yalancıktan iyiyim falan diyorsun. İyi misin? Hayır. Ama ister istemez iyiyim demek zorundasın. Çünkü niye? Herkes herkese tam da ne olduğunu denmeye çalışıyor. Bak, ben çok dikkat ediyorum kendi hayatımda. Özellikle böyle nasıl diyeyim, böyle nasıl bir yaşam sürüyorum. Böyle ortalıklardan uzak, gözlerden uzak. Yani istediği gibi takılan ama fazla görünmeyen bir hayat sürmek istiyorum. Ne kadar çok insan, o kadar çok problem. Ne kadar çok insan, o kadar çok sorun. Abi herkes sana şöyle bakıyor. Erkan beni arasın, Erkan beni sevsin, Erkan beni öpsün, Erkan beni alsın kucağında nazlatsın, Erkan beni gezdirsin, işi gücü bıraksın, benimle ilgilensin falan beklentileri var insanların. İşte o bekleyen seni engellediği zaman diyorsun, oh be. Dünya varmış. Hiç sizi biri engelledi mi? Engeller engellemez. Kop hemen bana gel. Erkan doğru diyor musun falan de bunu beraber çek edelim. Evet, biri sizi engellediği zaman otomatik üzüldün değil mi? Hayır, üzülme. Gerçekten üzülmene hiç gerek yok. Çünkü seni biri engellediyse hayatındaki tüm gerginliği de aldı ve gitti. Evet, bugün benim yeni sezonumun başlangıcıydı ve bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. 13. sezon Conversation, konuşma. Bol bol DJ Erkan'ı duyacağımız ve bol bol eğleneceğimiz bir sezon olacak inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta görüşmek üzere.

kapıyı çarpar giderim sana yazdığım şarkıyı, sazımdan söker giderim.